herkes sana ucuz diye özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen birindi sezay demişim.

Unutma çetindir gözelim seni, gel gizletme benden sen öz sirrini. Sevirem sevirem temiz eşkini, gel gizletme benden.

Gözlerin mastine geçme geçme deneyen güzel geçme geçme deneyen yar beni incitmeyde bir miram kastime geçme geçme deneyen güzel

0: Ona katilin dustatlar diyen billahçı gurulağın istillaya yok. Tün son bölümde ona katil kadar verdikçe hamı kamil okusun. Sonra ustatlar desin ki kimi gurulağını alacaklar, kimi almayacaklar. Ona göre biz size haber veririk da.
1: Çok güzel. Buna düzü de olur.
0: Sıradaki yarışmacımız Nesa Hanım Tehran'dan katılıpla. Hoş gördük Nesa Hanım.
2: Salam arz edirəm, axşamınız xeyr. Salam əziz tamaşaçılara və hörmətli ustadlara.
0: Nesa xanım, bu gün hansı mahnını ifa edəcəksiniz?
2: Mən getmə mahnısını ifa edəcəm.
0: Buyurun, buyurun sizi dinləyirik.

0: zaman hangi bunu senaryosuna?
1: Yaxşı.
0: Bir daha aşağıdan aşağı.
1: Yaxşı canım, sən deyən olsun.

0: Sen çay verersen.
1: Bunu tut. Oynayabilirsin ha.
2: Oo, sen oynayabilirsin ha.

0: Asıl
1: Oldu.
0: en yaş Arız Bey. İnşallah
1: Allah yardım.
0: elemem burada hem size hem bütün yarışmacılarımıza diyelim. Yani onlar için yukarı kalkanmalı. Elə her şey burada bitmir. Yani bizimle alakalı olun. Bundan sonraki ifalarınız olacak.

0: Sende ne bela olurmuş eşkin işleri. Her şeye razı olur, yoluma gidemedim. Bildim yolum odur. Telesi aldı nefesi dünya. Bir yana omsuz gafes. Dünyada bu can sana feda olsun ya.
1: Hamı bay bay Aliyen.